0: neyliyok. İninik nanesi yun neyli yok, inisi yun neylin mi yok. İni yok kavin mut, ilisi yun neyli yok ayok. Panık sığıyarın mit, inisi yun neylin mi yok. İnnik suyu yok. Kanema yok akpat, ilni suktu akpat. İlan ağıtak tokak parlu nid, tafani tok, innek suyivu. İlni su arakı yok, nadji yok, pekhoa kenil minut. İlni viksağın itamigut, ilni suzuk tok, ilni su arakı yok. İlni suk tok, nadji yok, ilni liga arak tok. İlni suk si yok. İlni suktuk aktillugu ika yoktuk, ilni suksivuk. İniksak, kisutu innamut, inung mullunit, iniksak takaktuk, iniksavuk. İniksak, angu tiguari yoyuk, anga yok kaksanginit, iniksari yavuk. İniksay rujuk, inuk pekutilunit, iniksakarunne rune, İnikse rote vok. İnikse diyoktuk. Anner vingmit, kangatı sükku vingmit lunit, kawisakta uviksaminik, aullakata uviksaminik lunit, bivagira suktuk. İnikse diyoktuk. İnikse kangittuk. İnuk, nayugak sakangikuni, inikse kangilak. Kisutu innarlu, ili viksa kangikuni, inikse kangimmiyok. İrnili yoktuk. Kitung yoktuk angutayın nangnik irnili yokpok. İnili yugusung ittuk. İniminik iluaksat teyaktuk. İnili yugusung ilak. Nayugari yaminik tünneyasung itteyaktuk. İnili yugusung imme yok. İnili yugi yok. Kisutu innaup inik sanganit sana yok. Agvaytiri yurlunit iniliyorivok. İniliyorusun ittuk. İlagin itagaruamik tavvani naayattuk. İniliyorusun ilak. İniliyorucuk. Kisutu innamut uvinimut aktuasu yakpat. İtirsauni urirluni iniliyorutivok. İrnilinik. Ata osiyang illuni irni simaderuni irni lini uvok. İngni lirsima yok. Kulliup iku makak vingi suungata kaangagut. Kannu yamik kakuk limig luni kikiak tok vingi sima yok. İngni lirsima vok. İni luktuk. Kisutu innaup inigi yanga aakitiak simangipat. İni lukpuk. İrnilaak, kitungaraag yoyuk angutaukpat, irnilaang uvuk. İnillaume yok, inuk inik sakatteang ittuk, kipingunang minulluunit nukkangang ittuk, nukkaumiguni, inillaume vuk. İnillaktirtuk, iglir minuaktuk, sinigasungneadaktuk, inillaktirpuk. İnillaktuk, inuk iglirminit, nallangadaktuk, inillakpok. Kanema yok, inutu kaunang mullunit, iglirmingin nadaktuk, inillangmi yok. Tupirmit, iglumit, kangmamillunit, aumisinginit, saakutingin nildu aakiksuiyagirsima yok, inillangmi yok. Tava ukausi tukingit, kaupat ajigin itanginit ukane makan nila agibunga. Nara kataktunit nipili uga kuya katakata isumaro tinginit ukausik sangin nilunit nipili uga kulutigo ukara sima yukang mat isumaro timinit dagwa kimi unuraktut ipinga katarang ninginut nang minak kinaw nang mini ukang niyamat dunga suktilabo.
1: Hi. Now, I'm going to go to the house.